0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulen ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Avustralya'ya uygulamayı planladığı yeni gümrük vergilerine bakacağız. Programın ikinci yarısında ise Avustralya'da kadınların yüzleştiği psikolojik sıkıntılara karşı tedavi yollarını inceliyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

0: Hükümetin bütçe kararları bugün oylamaya sunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, İran'a yönelik savaş yetkileri kararını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine bizzat katılacağını açıkladı. Hükümet, vergi değişiklikleriyle ilgili tepkilere rağmen önerilen bütçe kararlarının ilk dilimini bugün geçirmeye çalışacak. İlk dilimin alt meclisten hızla geçmesi bekleniyor. Hükümet, vergi değişikliklerinin Senato'da geçmesi için yeşillerin desteğine ihtiyaç duymakta. Channel 9'ın Today Show programında konuşan Ulusal Parti Senatörü Bridget McKenzie, bu bütçenin popüler olmadığını söylüyor.
1: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose.
0: Bunun bir hazine bakanına bütçede eşi benzeri görülmemiş yetkiler

verdiğini iddia eden McKinsey, bana kalırsa bu, bütçe öncesinde uygulayacakları vergilerle ilgili planlamada bizi bilgilendirmeme, bunu parlamentoya getirmek istememe ve Jim Chambers'ın daha sonra değiştirme kararını ona bırakmakta. Bu samimi bir bütçe değil, yorumunda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Kongre tarafından yetkilendirilmediği sürece İran'a karşı askeri harekatı durdurmayı amaçlayan bir karar tasarısını kabul etti. Önerge 215'e karşı 208 oyla kabul edilirken 4 cumhuriyetçi demokratlara destek verdi. 3 aydır süren savaşla ilgili endişeler artarken bu oylama Başkan Donald Trump'a karşı bir kınama olarak görünmekte. Karar tasarısı şimdi Senato'ya gidecek. Kuveyt'in uluslararası havaalanına düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir kişi öldü ve 60'tan fazla kişi yaralandı. İran devrim muhafızları sorumluluğu üstlenirken saldırıların İran petrol tankerlerine ve Kasim adasına yapılan saldırılar da dahil olmak üzere son Amerika Birleşik Devletleri askeri harekatına misilleme olduğunu söyledi. Kuveyt saldırıyı suç teşkil eden bir saldırganlık eylemi olarak kınarken

0: Advertising.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: İfadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus bölgesinden ayrılması gerektiğini söylemesine rağmen bunun iki ülke arasında ateşkes anlamına gelip gelmeyeceği belirsizliğini korumakta. Victoria'daki temyiz hakimleri bir yerli büyüğün açtığı soykırım davasıyla ilgili kararlarını erteledi. Robbie Thomas, aborjin halkına yönelik iddia edilen soykırım nedeniyle Kral Charles'a karşı suçlamada bulunmaya çalışıyor. Karatungalung kabilesinden olan bir yerli büyük, 2023 yılında monarşiye karşı yasal işlem başlatmış ve dava yıllar içinde Sulh Ceza Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme'de görülmüştü. Mahkeme daha önce soykırımın Avustralya ortak hukukunda yazılı olmadığı ve federal yasa kapsamındaki kavuşturmaların başsavcının onayı gerektiği gerekçesiyle davayı görüşmeyeceğine karar vermişti. Eddie Mabo'nun ailesine katılan binlerce kişi bu hafta Mabo'nun hayatını ve mirasını kutlayarak onu onurlandırdı. Eddie Mabo ve 5 kişi 1982'de tarihi hak taleplerini başlattı ve ölümünden 5 ay sonra Yüksek Mahkeme, Mer Adalıların toprakları üzerindeki haklarının devam ettiğine karar vermişti. Bu karar, Avustralya genelinde toprak hakları taleplerinin yolunu açmıştı. Gold Coast'taki Avustralya Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları Çalışmaları Enstitüsü zirvesinde konuşan Mabo'nun kızı Gail, babasının bağlılığına ve gücüne övgüde bulundu.
3: That was my dad who did that deadly thing. It took him 15 years, but he did it. He was someone who was hungry for knowledge. He worked at James Cook University.
2: O harika şeyi yapan babamdı diyen Gail, 15 yılını aldı ama başardı. Bilgiye susamış bir insandı. James Cook Üniversitesi'nde çalışıyordu. Öğle aralarında kütüphaneye gider ve Torres Boğazı hakkında veya Torres Boğazı'nın tarihiyle ilgili her kitabı bulurdu diye konuşuyor. İklim Konseyi, hükümetleri, küresel teknoloji şirketlerini yapay zeka veri merkezlerine enerji sağlamak için yenilenebilir enerji projelerini finanse etmeye zorlamaya çağırıyor. Veri merkezlerinin inşasındaki artışın toplam elektrik fiyatlarında %26'ya varan bir artışa yol açabileceğini belirtiyor. Yapay zeka veri merkezleri çalışmak için büyük miktarda enerji ve suya ihtiyaç duymakta. İklim Konseyi CEO'su Amanda McKenzie, küresel teknoloji şirketlerinin ihtiyaç duydukları enerjinin bedelini ödemeleri gerektiğini söylüyor.
4: So we've got a series of recommendations for how government can deal with this, particularly to ensure that new data centers match their power demand.
2: Dolayısıyla hükümetin bu durumla nasıl başa çıkabileceğine dair bir dizi önerimiz var diyen McKenzie, özellikle de yeni veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını yeni yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamasını sağlamak için. Böylece enerji fiyatlarının veya kirliliğin artmasına neden olmaz, aksine bunu nötrleştirir diye konuşuyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Trump'ın 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılıp katılmayacağı yönündeki tartışmalara noktayı koyan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıkladı. Zirve için NATO'nun Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullanan Rubio, açıklığa kavuşturulması ve düzenlenmesi

düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu söyledi. Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Kalkınma yolunda proje bitti diyebiliriz, finansal aşamadayız" ifadelerini kullandı. Suud tarafıyla görüşüyoruz diyen Uraloğlu, "İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" bilgisini paylaştı. Eskişehir'in Mihalliçık ilçesinde ücret, tazminat ve çeşit alacakları ödenmeyen Doruk Madencilik bünyesindeki maden işçileri, daha önce başkent Ankara'da gerçekleştirdikleri protesto eylemlerinin ardından yetkililer tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini ifade etti. Bu gerekçeyle madenciler, taleplerini doğrudan muhataplarına iletmek amacıyla yeniden Ankara'ya gitme kararı aldıklarını resmi olarak ilan etti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesine karşı başvuruyu neden reddettiğini açıklayan Yüksek Seçim Kurulu YSK, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının seçim hukuku kapsamında YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığını belirtti. YSK, bu kararların temyiz merciinin Yargıtay olduğunu vurguladı. YSK'nın açıklanan gerekçeli kararıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Karar, partimizi mahkeme koridorlarından çıkarıp asıl sahiplerine, yani örgütümüze emanet etmenin yolunu açmıştır" yorumunda bulundu. CHP'nin seçime giremeyeceği ve kapatılacağı iddiaları ve disiplin işlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kürsüye çıkacağını açıkladı. Mutlak butlan kararının ardından göreve dönen CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Bununla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında iki dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Dosyada Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın CHP 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanacak delegelerin iradesini fesata uğrattıkları ve genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları değerlendirilmiştir ifadeleri yer aldı. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi ilgilendirmez, güvenli mesafeden izliyoruz" yorumunda bulundu. Öte yandan sanatçı Onur Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kez CHP Genel Başkanı seçildiği dönemde kendisi için bestelediği eserin kullanılmaması ve dijital platformlardan kaldırılması talebinde bulundu. Baskı altında ana temasıyla ekonomik görünüm raporunu paylaşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürmesi halinde 2027 yılının ilk yarısında Türkiye enflasyonunun %20'nin altına ineceğini öngördü. Türkiye ekonomisine yönelik makroekonomik tahminlere geniş yer ayıran rapor, Türkiye ekonomisinin tedarik risklerine karşı daha güvenli konumda olduğunu ve Türkiye ekonomisinin bu yıl %3.1 ve 2027 yılında %3.8 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu. Türkiye'nin turizm sektörünün Orta Doğu'daki gerilimlerin etkilerini hissettiğini yazan Rus haber ajansı RIA, Türkiye'deki otellerin talep düşüklüğü nedeniyle fiyat indirimlerine girebileceğini yazdı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 79 kuruştan, 71 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra yağışlı 11 derece, Sydney'de yağmur ihtimali var,

19, Melbourne yağışlı 14, Perth güneşli 19, Adelaide'de yağışlar azalıyor 15, Hobart yağışlı 13, Wollongong'da yağış ihtimali var 18, Newcastle'da benzer yağış ihtimali var 19, Brisbane güneşli 22, Cairns genelde güneşli 28 ve Darwin genelde güneşli 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. SBS Audio uygulamasını ücretsiz bir şekilde cep telefonunuza indirebilirsiniz. Kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyorum. Önce dünden kalan birkaç tane mesaj vardı, onlarla başlamak istiyorum. Kaya Bey'in mesajı: inanın yapmış oldukları her şeyi, hırsızlığı, FETÖ yandaşlığını, her şeyi karşı tarafa at ve rahatla politikası uyguluyor. Troller, inanın çok üzülüyorum demiş Kaya Bey. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz: kiraların ortalama $600 olan bir ülkede en düşük işçi asgari ücretleri $980 olması maalesef çalışanlar için çok daha zor günler gösteriyor demiş bize gönderdiği mesajda. Bugünden devam edelim. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimiz: Amerika Birleşik Devletleri basınının yazdığına göre Trump Erdoğan'a seçimde kullanması için $50 milyar kadar swap kredisi verecek. Trump daha önce Arjantin'e ve Macaristan'da Orban'a bu şekilde yardım etmişti. Peki ne karşılığında yardım yapacak? Yoksa Erdoğan'ı demokrasi tramvayından inmeye mi hazırlıyorlar demiş bu dinleyicimiz. Bondahiri Bey İngilizce yolladığı mesajda: Türkiye'de Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm çözülmemiş davaların soruşturulacağını söyledi diyor. Bu arada Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz eklemiş: konut kredisi ödeyenlere emeklilerin durumunu düşünmek dahi istemiyoruz. Marketlerde special kovalamaya devam diyor. Şimdi yayınımıza devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'ya uyguladığı gümrük vergilerine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya dahil 60 ticaret ortağına tedarik zincirlerinde zorla çalıştırma yasağını uygulamadıkları ve yürürlüğe

0: koymadıkları iddiasıyla bir dizi yeni gümrük vergisi planlıyor. Avustralya hükümeti bu suçlamaları reddetti ve önerilen %12,5'luk ithalat vergisinin serbest ticaret anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti. Trump yönetiminin son açıklamasında Avustralya dahil 60 ticari ortağından yapılan ithalatlara %12,5'a varan gümrük vergileri uygulanması önerildi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Jamieson Greer, bu ticari ortaklarının haksız ticaret uygulamalarına karıştığını söylüyor. Salı gecesi yayınlanan bir raporda Jamieson Greer, Avustralya'nın zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını yasaklamaması ve bu yasağı etkili bir şekilde uygulamaması ile ilgili eylem, politika ve uygulamalarının mantıksız olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ticaretine yük oluşturduğunu veya kısıtladığını belirtti.
1: When you think about the tariffs that we had in place last year, these tariffs were in place due to enormous trade deficit. The enormous trade deficit.
0: Geçen yıl uyguladığımız gümrük vergilerini düşündüğümüzde bu vergiler devasa bir ticaret açığı nedeniyle getirilmişti. Dünya ile aramızdaki bu devasa ticari açık nedeniyle ve bazıları belirli ülkeler için özellikle ağırdı. Çin, Avrupa Birliği, Japonya gibi. Tüm bu açıkların temelinde diğer faktörlerin yanı sıra haksız ticaret uygulamalarının yattığına inanıyoruz. Bunlardan biri de zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalat ve ihracatına göz yumulmasıdır. İşte bu nedenle dün gece gümrük vergileri uygulanmasını önerdik, diyor. Karardan etkilenen diğer ülkeler arasında Türkiye, Kanada, Japonya, Avrupa Birliği ve İsrail gibi yakın Amerikan müttefikleri de bulunuyor. Karar Rusya ve Çin gibi Amerika'nın rakiplerini de kapsıyor. Avustralyalı politikacılar Greer'in iddialarını reddetti ve Hazine Bakanı Jim Chalmers yeni vergilerin haksız olduğunu söyledi.
2: We maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified.
0: Bu gümrük vergilerinin haksız ve gereksiz olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasına aykırı olduğu görüşünü savunuyoruz ve bunu defalarca dile getirdik. Modern kölelik yasalarının ayrıntılarına gelince, modern köleliğin kötülükleriyle mücadele etmek için halihazırda dünya çapında öncü bir mevzuatımız var. Bu ticaret temsilcisinin gündeme getirdiği bir konu. Bu nedenle Avustralyalı ihracatçıları ve bu sektörlerdeki işçileri ve işletmeleri savunmak için elimizden gelen her fırsatı değerlendirmeye devam edeceğiz, diyor. Önerilen gümrük vergileri kapsamında Şubat ayında uygulamaya giren %10'luk geçici gümrük vergisi 24 Temmuz'dan itibaren %12,5'a yükselecek. Haber ajansı AAP'ye göre Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan sığır eti ve altın ihracatı mevcut Amerikan gümrük vergisi muafiyetlerini koruyacak. Başbakan Anthony Albanese son gümrük vergilerinin ideolojik bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını söylüyor. ABC AM Radio'ya verdiği demeçte bu önlemlerin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketiciler için fiyatları arttıracağını söyledi.
3: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken.
0: Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin tarifelerin bunları uygulayan ülke için olumlu olmadığı, tarifelerin uygulandığı ülkedeki mal ve hizmetlerin maliyetlerini arttırdığı ve serbest ticaretin küresel ekonominin çıkarlarını olduğu yönündeki onlarca yıllık anlayıştan kopmasıyla beraber aramızda ideolojik bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Serbest ticaret Avustralya'nın çıkarlarına ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de çıkarlarına hizmet ediyor, diyor. Muhalefet lideri Angus Taylor bu karara karşı mücadele edeceğini söyledi. Dostların böyle davranamayacağını söylüyor.
4: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia and the United States shouldn't.
0: Hatalılar. Avustralya bu gümrük vergileri uygulanmamalı ve Amerika Birleşik Devletleri bunu yapmamalı. Onlar önemli bir dost ve dostlarına bunu yapmamalılar. Her savaşta, her büyük savaşta onlarla birlikte savaştık, diyor. Ulusal Parti lideri ve muhalefetin ticari sözcüsü Matt Cavanaugh'ın bu önlemlere karşı mücadele etmek için hükümette işbirliği yapacaklarını söyledi.
5: Now I've read the report overnight and there is no evidential basis here in this report for to maintain.
0: Dün gece raporu okudum ve bu raporda Avustralya'nın zorla çalıştırma konusunda katı düzenlemeleri ve standartları olmadığı iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt yok. Bu raporda Avustralya ile ilgili sadece iki paragraf var ve Angus'ın da dediği gibi bunlar kanıttan çok iddiadan ibaret. Bunlar yanlış ve bu gümrük vergileri haksız, yersiz ve dost bir ülkenin yapacağı bir şey değil. Bunlar hiçbir dayanağı olmayan uydurma gerekçelerle ortaya atılmış. Bu nedenle tüm Avustralyalı politikacılar ve liderler

0: buna karşı mücadele etmelidir. Biz kesinlikle bunu yapacağız. Hükümetin Avustralya ihracatını ve ülkemizi savunmak için neye ihtiyacı olursa destekleyeceğiz, diyor.
1: Evet, Temmuz ayında bu gümrük vergileri, ilave gümrük vergileri uygulamaya girecek. O zamana kadar Avustralya hükümetinin ve hatta Türkiye hükümetinin buna karşı Amerika Birleşik Devletleri'ne bazı girişimler yapması bekleniyor. Evet sayın dinleyiciler, bir son dakika gelişmesi: Sumud filosu Gazze'ye yardım götürürken İsrail donanması tarafından alıkonulan Sumud filosuna katılanlardan Avustralyalı birkaç kişi şu anda Kanberra'da parlamentoda Yeşillerin davetlisi olarak ve Avustralya hükümetine İsrail'e yönelik ilave tedbirler alınması, ilave yaptırımlar alınması çağrısı yapıyorlar. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce yayınımıza devam edeceğiz.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: sbs.com.au/Turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/Turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
1: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.29'u gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, bir son dakika haberi de Perth'ün kuzeyinde bir otobüsün ağaca çarptığı belirtiliyor. Çok sayıda insanın yaralandığı belirtiliyor. Program sırasında gelişmeler olursa size aktarmaya devam edeceğiz. Evet sayın dinleyiciler, Avustralyalı bir psikiyatrist psikolojik sıkıntı yaşayan kadınların tedavisinde değişiklikler öneriyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
9: Avustralya'da her dört kadından biri ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya. Ancak bazıları karma cinsiyetli hastane koğuşlarında yardım ararken risk altında kalıyor. Avustralyalı bir psikiyatrist bunu değiştirmek için çabalıyor. Tanya, Melbourne'daki bir kadın sağlığı hastanesinin küçük, aydınlık bir odasında renkli bir sanat eserini pastel boyayla boyarken resim yapmaya olan tutkusunun hayatını değiştirdiğini anlattı.
10: I've spent my life using words, you know, and here I learned about.
9: Hayatım boyunca sözcükler, kelimeler kullandım ve burada bu sözcüklerin ve kelimelerin olmadığı ifade biçimlerini öğrendim diyen Tanya gerçekten çok tatmin edici ve ruhumu yatıştırdı.

0: diye konuştu. Tanya'nın sanat terapisi, zayıflatıcı ruh sağlığı sorunlarını tedavi eden sadece kadınlara yönelik bir programın parçası. Tanya, temel işlerde zorlandıktan sonra yardım aramış.
1: I arrived here in a very diminished capacity.
0: Buraya çok zayıflamış bir halde geldim. Yani ergenlik çağındaki çocukları olan tam zamanlı çalışan bir anneydim ve sonunda neredeyse süpermarkete bile gidemez hale geldim diyen Tanya, gerçekten çok kötü durumdaydım. İşten izin almak zorunda kaldım ve sonra da geri dönemedim. Çok zorlanıyordum diye anlattı yaşadığı o zorlu süreci. Tanya ne olduğunu bilmiyordu. Doktorlar kompleks travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar teşhis etti.
1: I got CPTSD, ADHD, anxiety.
0: Ben de kompleks travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, anksiyete ve depresyon var diyen Tanya, zihinsel sağlığın çok ciddi bir şey olduğunu kabul etmemek üzere yetiştirildim. Kendi ruh sağlığınızın farkında olmak çok önemli diye konuştu. Tanya, Avustralya'da ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalan her 4 kadından biri arasında yer alıyor. Ruh sağlığı sorunları yaşayan bu kadınların birçoğu için semptomlar menopoz sırasında hormonlar değiştiğinde alevleniyor. Alfred Hastanesi ve Monash Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü ve hormon tedavisi alanında dünya lideri olan Jayashree Kulkarni bu konuda şunları söyledi.
2: We have highly successfully treated women who have presented with what actually
0: aslında menopoz depresyonu olan ancak yanlış teşhis konulmuş kadınları son derece başarılı bir şekilde tedavi ettik diyen Profesör Kulkarni, depresyon birkaç hafta içinde geçti ve bu muhteşem bir dönüşüm oldu diye konuştu. Profesör Kulkarni çocukken Hindistan'dan göç ettikten sonra tıp okuma hayalini gerçekleştirmiş. 10 yıllarca kamu ve özel hastanelerde çalıştıktan sonra 5 yıl önce sadece kadınlara özel bir tesisin kurulmasına yardımcı olmuş. Çünkü karma cinsiyetli koğuşların kadınlar için güvenli olmayabileceğini düşünüyor.
2: There are many many risk factors in a co-gendered ward. So very sadly I have been involved.
0: Karma cinsiyetli hastane koğuşlarında çok ama çok fazla risk faktörü var. Çok üzücü bir şekilde kadınların travmaya uğradığı, istismara maruz kaldığı, hatta en kötü vakalarda tecavüze uğradığı durumlarla karşılaştım. Ve genellikle kadın hastalara saldıranlar erkek hastalar diyen Profesör Kulkarni, bu kendi hayatlarında travma ve şiddet geçmişi olan ve bu nedenle ruhsal hastalık geliştiren birçok kadın için gerçek bir sorun. Ve şimdi bunun için yardım istiyorlar ve yatarak tedavi tesisinde yardım alma sürecinde yeniden travmaya maruz kalıyorlar veya bazen insanlar hastaneye ilk geldiklerinden daha fazla yeni travmayla ayrılıyorlar diye konuştu. Profesör Kulkarni'nin endişeleri Avustralya ve Yeni Zelanda Kraliyet Psikiyatristler Koleji tarafından da paylaşılıyor. Doktor Angelo Virgiona, kolejin seçilmiş başkanı olarak bu konuda şunları ifade etti.
3: Having mixed inpatient units is a problem. The rates are really very high of sexual violence and harassment in inpatient units.
0: Karma cinsiyetli yataklı tedavi ünitelerinin olması bir sorun. Özellikle madde kullanım sorunları veya uyuşturucu kaynaklı psikotik bozukluklar gibi zihinsel hastalığı olan kişilerde gördüğümüz artan ciddiyet nedeniyle yataklı tedavi ünitelerinde cinsel şiddet ve taciz oranları gerçekten çok yüksek diyen Dr. Virgiona, yataklı tedavi ünitelerindeki atmosfer çok üzücü, çok acı verici ve korkutucu. Bence kadınların sıkıntı içinde hastaneye yatırılması ve hastanedeki deneyimlerinin sonucu olarak semptomlarının kötüleşmesi veya yeni bozuklukların gelişmesi korkunç bir durum diye konuştu. Şimdiye kadar Melbourne'daki sadece kadınlara özel tesiste 1000'den fazla hasta tedavi gördü. Ruh Sağlığı ve Cabrini Outreach'in idari amiri Sharon Sherwood, Alstonewick'in sahil tarafında görkemli bir Victoria dönemi binasında bulunan hastanenin mahremiyeti korumak için yenilendiğini söyledi.
2: We have 30 beds, so 30 women. So women transition from the inpatient into the community. So we've currently got about
0: 30 yatağımız var. Yani 30 kadın yatarak tedavi gördükten sonra topluma geçiş yapıyorlar diyen Sharon Sherwood, dolayısıyla şu anda programlarımıza herhangi bir zamanda yaklaşık 130 ila 150 kadın katılıyor diye konuştu. Bu tesis 1880 yılında Aziz Francis Cabrini tarafından kurulan, dini bir cemaat tarafından işletilen, Cabrini'nin küresel kar amacı gütmeyen sağlık ağının bir parçası. Tesisin idari amiri Sharon Sherwood, dezavantajlı durumlarla mücadele etme konusunda daha geniş bir misyonları olduğunu söyledi.
2: So our access fund is available to people who can't afford private health insurance, asylum seekers and refugees, Aboriginal and Torres Strait Islanders. And this is access to our.
0: Erişim fonumuz özel sağlık sigortasını karşılayamayan, sığınmacı ve mülteci olan, Aborjin ve Torres Boğazı adalıları olan kişilere açıktır diyen Sherwood, bu yatarak tedavi ünitemizde 14 günlük kalış süresine ve toplum programımıza erişim anlamına geliyor diye konuştu. Doktor Virgiana, kadınlara özel daha fazla ruh sağlığı hastanesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
3: The psychiatrists across Australia and New Zealand have been concerned about this for a long time, and any new development of mental health services should have a single gender orientation.
0: Avustralya ve Yeni Zelanda'daki psikiyatristler uzun zamandır bu konuda endişeli diyen Dr. Virgiana, ruh sağlığı hizmetlerinin yeni gelişmeleri tek bir cinsiyet yönelimine sahip olmalı ve mümkün olan her yerde mevcut tesislerin kadınların güvenli alanlara sahip olabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi için çaba gösterilmelidir diye konuştu. Profesör Kulkarni, kadınların ruh sağlığına yaklaşım biçiminin Avustralya'da ve dünya çapında kademeli olarak değişeceğini umuyor.
2: This model is serving as the blueprint for future women's mental health care. It is about the compassionate way of providing.
0: Bu model gelecekteki kadın ruh sağlığı bakımı için bir yol haritası görevi görüyor. Bu şefkatli bir ruh sağlığı bakım yönetimi sunmanın yanı sıra benim araştırma yaptığım hormon stratejileri gibi en son teknolojiye sahip ruh sağlığı bakımını da içeriyor diyen Profesör Kulkarni, ama kadınlarla gerçekten gurur duyuyorum ve her ne zaman birinin yaşam kalitesine biraz daha katkıda bulunabiliyorsak, onunla bu yolculukta birlikte olmaktan çok gurur duyuyorum şeklinde konuştu. Tanya için bu aynı zamanda TAFE'de sağlık ve boş zaman alanında yeni bir kariyer için eğitim alırken özgüvenini yeniden inşa etmekle ilgiliydi.
1: It's hard for me to ever say that I'm proud of myself, but I've worked really hard with the support here.
0: Kendimle gurur duyduğumu söylemek benim için zor, ama buradaki destek gerçekten işe yaradı diyen Tanya ve bu yolculuk için çok minnettarım diye konuştu.
4: Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
5: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: İnanılmaz hikayeleri herhangi bir araçtan ücretsiz dinleyin. sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.

0: veya SBS Audio uygulamasını bugün indirin. SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
1: SBS Türkçe'ylesiniz.
2: Sayın dinleyiciler, yakıt kriziyle beraber elektrikli araçlara ilgi arttı.
3: Avustralya'nın elektrikli araç pazarı Nisan ayında yeni bir rekor kırdı ve ikinci el elektrikli araç satışları da hızla artıyor. Bazı klasik otomobil sahiplerinin de bu araçlarını elektrikli araca dönüştürdüğü bildiriliyor. Tıp uzmanı Adrian Cohen, Sydney'deki garajında restore edilmiş aracını cilalarken onu şöyle tanımladı.
4: It started its life as a 1990 Mercedes-Benz.
3: Hayatına 1990 model bir Mercedes-Benz G240D olarak başladı dediği aracını anlatan Adrian Cohen, askeri hizmetteyken lakapları kurttu, zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmışlardı diye anlattı. Dr. Cohen ayrıca iki yeni elektrikli araca ve bir elektrikli Vespa'ya sahip. Ancak yeniden revize edilmiş Alman arazi aracının eşsiz olduğunu söyledi.
4: I'm very proud of what we've achieved with the Wolf.
3: Kurt lakaplı aracı ile başardıklarımızla çok gurur duyuyorum diyen Cohen, bir fikre sahip olmak ve onun hayata geçtiğini görmek insana büyük bir heyecan veriyor. Dünyada başka kimsede olmayan bir şeye sahip olmak gibi diye konuştu. Dr. Cohen zorluklara yabancı değil. Acil tıp uzmanı olarak dünyanın en büyük reality şovlarından bazılarıyla dünyayı geziyor. Ancak kurt olarak tanımladığı aracını dönüştürmenin zaman aldığını anlattı.
4: So from start to finish this project took just over a year.
3: Bu proje baştan sona bir yıldan biraz fazla sürdü ve maliyeti yaklaşık 200 bin dolardı diyen Dr. Cohen, bu çok fazla ama sonra her hortumu, her elektrik kablosunu, her boruyu, her kauçuk parçayı değiştirmeniz gerekiyor diye konuştu. Bu araç Sydney'in Auburn kentinde eski bir reklam yöneticisi olan Nick Commons tarafından kurulan Electro Gusto adlı bir atölyede dönüştürüldü.
4: I've spent 30 years in advertising and marketing, but I love new technology. I also grew up on a
3: 30 yıl reklam ve pazarlama sektöründe çalıştım ama yeni teknolojiyi seviyorum. Ayrıca bir süt çiftliğinde büyüdüm. Orada bir şey atmamayı, tamir etmeyi öğrendim ve eski arabalara ve eski motosikletlere tutku duyuyorum diyen Nick Commons, klasik arabaları seven insanlar her türlü şekil ve boyutta araçla gelir ve birini sürerken birçok beğeni alırsınız şeklinde konuştu. Atölyesinin zemininde mühendisler parlak mavi bir Porsche'da dahil 7 aracı yeniden inşa ediyorlar.
4: This is probably the most expensive car we've got on the floor. Very, very collectible, very desirable.
3: Bu muhtemelen showroom'umuzdaki en pahalı araba. Çok koleksiyonluk, çok arzu edilen bir Porsche 356 diyen Nick Commons, inanılmaz derecede karmaşık bir süreç. Arabadaki diğer tüm bileşenlerin de kusursuz olduğundan emin olmalıyız. Yani frenler, direksiyon, süspansiyon, bu tür şeylerin çoğu zaman yenilenmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden yurt dışından parça bulmamız da gerekiyor diye konuştu. Birçok hazine arasında Nick Cummins'ın bir catering işletmesi için dönüştürdüğü pembeye boyanmış bir Fransız yemek kamyoneti de bulunuyor.
4: Its new loss has an electric vehicle is going to weddings and events and serving ice cream.
3: Cummins yeniden revize edilen söz konusu aracın artık elektrikli araç olarak yeni hayatını düğünlere ve etkinliklere gidip küçük yan pencereden dondurma servis etmek olacak diye tanımladı. Türkiye'de ve dünyada Volkswagen Transporter, minibüs veya panel van olarak tanımlanan, dönemin hippie akımını simgeleyen ve özgürlüğün arabası olarak da anılan, bir klasik karavan olarak da halen günümüzde kullanılan 1967 model bir Volkswagen kombinin ise

0: bağlarda yapılacak yavaş turlar için yeniden tasarlandığını anlattı Cummins.
1: We put a giant battery pack in it. It's also got DC fast charging. Beautiful build.
0: İçine dev bir batarya paketi yerleştirdik. Ayrıca DC hızlı şarj özelliği de var. Muhteşem bir tasarım, çok eğlenceli diyen Cummins, bunu sürdüğünüzde etraftan çok fazla olumlu işaret alıyorsunuz. Herkes ama herkes bir kombiyi seviyor diye konuştu. İthal yakıtın uzun vadeli tedariğine ilişkin belirsizlik ortamında daha yeni ikinci el elektrikli araç satıcıları satışların arttığını söylüyor. Brandon Green, Sydney'deki Pickles Auctions'ta otomotiv çözümleri genel müdürü.
2: We saw a hyper focus on used electric vehicles across March and into April and even into May.
0: Mart ayından Nisan ve hatta Mayıs aylarına kadar kullanılmış elektrikli araçlara aşırı bir ilgi gördük. 31-40 yaş arası birçok kişinin ev kredi borçlarının oldukça yüksek olduğunu, faiz oranlarının yükseldiğini ve yaşam maliyetlerini en aza indirmek için anlamlı yollar aradıklarını düşünüyorum diyen Brandon Green, genel olarak kullanılmış elektrikli araç pazarı özellikle Mart ayında farklı araçlara bağlı olarak yaklaşık %20 ila %30 oranında arttı diye konuştu. Yeni elektrikli araç satışları da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen ayki toplam yeni otomobil pazarının %16,4'ünü elektrikli araç satışları oluşturarak rekor kırdı. Brandon Green, talebin dengeleneceğini tahmin ediyor. Ancak şimdilik yeni siparişler gelmeye de devam ediyor.
2: Electric vehicle sellers, they probably know they're on a good thing right now. There's quite a bit of a wait list. I suspect what we'll see is more hybrid type families. So
0: elektrikli araç satıcıları muhtemelen şu anda iyi bir durumda olduklarını biliyorlar. Oldukça uzun bir bekleme listesi var. Sanırım daha çok hibrit türde araçlar göreceğiz diyen Brandon Green, yani tekneyi çekmek, yaz gezileri için karavanı çekmek ve benzeri şeyler için dizel bir araca, SUV'ye veya hafif ticari bir araca ihtiyacınız olabilir. Ama ikinci bir arabada elektrikli olabilir diye konuştu. Elektrikli araç tutkunu Adrian Cohen için fosil yakıtlardan uzaklaşmak cazibenin büyük bir parçası.
3: We know that renewables are the future. We know that being able to charge at home means you will never have to go to a gas station again, and you can do all that in your own backyard.
0: Yenilenebilir enerjinin geleceğin enerjisi olduğunu biliyoruz. Evde şarj edebilmenin bir daha asla benzin istasyonuna gitmek zorunda kalmayacağımız anlamına geldiğini biliyoruz diyen Adrian Cohen ve tüm bunları kendi arka bahçenizde çevre için verimli olacağını bildiğiniz bir araçla yapabilirsiniz diye konuştu.
4: Sayın dinleyiciler, Melbourne ve Sydney'de konut fiyatları düştü.
5: Araştırma kurumu Cotality'nin son verilerine göre Avustralya'nın en büyük iki şehrinde ev fiyatları düştü. Mayıs ayında konut değerleri Sydney'de %0,9, Melbourne'da ise %0,8 azaldı. Avustralya başkent bölgesinde de %0,2'lik bir düşüş yaşandı. Diğer eyalet ve bölge başkentlerinde fiyatlar yükselse de artış daha önceki dönemlere göre çok daha zayıftı. Cotality'nin Ulusal Konut Değer Endeksi ülke genelinde Mayıs ayında yatay seyrederken Avustralya'nın en büyük iki şehrinde konut değerleri düştü. Her iki pazarda da düşüş %1'e ulaşmadı. Sydney'de konut değerleri %0,9 düşerken Melbourne'da düşüş %0,8 oldu. Bu rakamlar geçen yıl Kasım ayındaki mevsimsel zirvelerin %2 ila 3 altında. Konut değerleri Avustralya başkent bölgesi genelinde de %0,2 oranında düştü. Cotality, diğer başkentlerde değerlerin artmaya devam ettiğini ancak büyümenin ivme kaybettiğini belirtiyor. Perth ve Darwin'de aylık artış %1,5, Brisbane ve Hobart'ta %0,9 ve Adelaide'de ise %0,5 oldu. Koalisyonun hazine sözcüsü Tim Wilson bunun geleceğe dair umutsuzluğun bir işareti olduğunu söylüyor. The reason house prices are

0: Konut fiyatlarında bir düzeltme yaşanmasının nedeni insanların geleceğe güvenmemesi. Avustralyalıların geleceğe olan güveninin azaldığı bir dönemi asla hoş karşılamayacağım, diyor. Cotality'den Tim Lawless, federal bütçenin konut piyasasını etkileyen faktörlerden sadece biri olduğunu söylüyor.
1: There's a lot of reasons for this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and
0: certain... Ulusal endeksimizde bu yatay sonucun birçok nedeni var. Geçen yılın sonuna kadar geriye gidebiliriz bu konuda. O dönemde satın alınabilirlik sorunları ve hizmet edilebilirlik baskıları piyasayı yavaşlatmaya başlamıştı. Ancak o zamandan bu yana 75 bas puanlık faiz artışı gördük. Orta Doğu'da yaşananlar ve artan yakıt maliyetleri nedeniyle bir güven krizi yaşadık ve şimdi de yatırım faaliyetlerine caydırıcı bir etki yaratmasını beklediğimiz federal bütçe açıklandı. Yani bir dizi faktör söz konusu, ancak temelde bu durumun geçen yılın sonlarında başladığını ve ivme kazandığını düşünüyorum, diyor. Konut değerlerinin %10'a varan oranda düşebileceği yönünde spekülasyonlar var. Ancak Hazine Bakanı Jim Chalmers, hazinenin modellemesine göre konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini söylüyor.
2: Obviously I'm aware that there are a number of different forecasts about the outlook for house prices, the treasury modeling.
0: Elbette konut fiyatlarının geleceğine dair pek çok farklı tahmin olduğunu biliyorum. Bütçe gecesinde ayrıntılı olarak sunduğumuz hazine modellemesine göre hazine konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini, ancak bu artışın eskisine kıyasla yaklaşık %2 daha yavaş olacağını öngörüyor. Bu ortalama konut fiyatı üzerinden yaklaşık 19 bin dolarlık bir artış anlamına geliyor ve bu Hazine Bakanlığı'nın beklentisidir. Ancak farklı kuruluşların ve kurumların farklı tahminleri olduğunu da kabul ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki konut piyasamızda olup bitenler konusunda bütçe tek faktör değil. Son aylarda faiz artışı gördük. Orta Doğu'daki savaşın bir sonucu olarak genel olarak ekonomik koşullar zayıfladı. Dolayısıyla tüm bunların etkilerini görüyoruz, diyor. Bütçedeki vergi değişiklikleri konut değerlerindeki düşüşün tek faktörü olmasa da Tim Lawless bunun etkisinin açık arttırma satış oranlarında görüldüğünü düşünüyor.
1: Last weekend the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen since April of 2020, just as COVID was becoming a thing.
0: So geçen hafta sonu yapılan açık arttırmalardaki satış oranı ilk rakamlara göre %54 olarak açıklandı. Bu COVID'in ortaya çıkmaya başladığı 2020'den bu yana gördüğümüz en düşük satış oranıydı. Bu nedenle bütçenin piyasaya duyarlılığı üzerinde olumsuz bir etki yarattığına dair bazı net dolaylı kanıtlar olduğunu düşünüyorum ve bunun önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz, diyor. Ancak Hazine Bakanı Jim Chalmers, satış oranlarının bütçedeki politika değişikliklerinin yanı sıra Merkez Bankası'nın faiz artışları ve genel ekonomik koşullar da dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilendiğini söylüyor.
2: Some of those clearance rates were coming down already, and the budget is not the only factor when people are thinking about those.
0: Bu açık arttırma oranlarının bir kısmı zaten düşüş eğilimindeydi ve açık arttırmalara katılmayı düşünen insanları etkileyen tek şey bütçe değil. Ayrıca ilk kez ev satın alanların açık arttırmalarda adil bir şans elde etmesini kolaylaştırıyorsak bu olumlu bir gelişme. Cumartesi günü için sadece ön rakamları gördük. Bu ön rakamların bazıları sonrasında biraz yükseldi. Diğer pazarlarda ise biraz düştü. Nihai rakamları zamanı gelince göreceğiz. Ancak bu açık arttırma satış oranları söz konusu olduğunda bütçe tek faktör değil. Faiz oranları gibi başka faktörler de var. Ve bu yüzden bütçe açıklanmadan önce de açık arttırma satış oranlarında bazı hareketlenmeler görmüştük, diyor. Konut fiyatları düşmeye başlamış olsa da kiraların yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Ülke genelindeki boş konut oranı %1,5 gibi oldukça düşük bir seviyede. Bu da talebin yüksek olduğunu ve rakamların yükselmeye devam edebileceğini gösteriyor. Cotality verileri Mayıs ayında kira fiyatlarında %0,6'lık bir artış olduğunu gösteriyor. Bu rakam Nisan ayındaki rakamla aynı, ancak 2026'nın ilk 3 ayına göre biraz daha düşük.
3: Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın 5 Haziran 2026 Cuma saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.